yine büyüyecek, bunu yürüdüğün yansıyın. Yürüdüğün yansıyın.